Lah tak pikir-pikir kok Prabu Mandrote ya kaya bocah cilik. Ya, ya. Werkudara. Werkudara. Tangi Werkudara. Ngisini-sini. Atik kaya dudu senopati iki kepiye to gereng-gereng. Ayo, tangi Werkudara.